Wolfgang Korngold'un keman

Konçertosunu solist Robert Lakatos ve Vojvodina Senfoni Orkestrası'nın 30 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Kemancı Biz parçası olarak Carlos Gardel'in ünlü şarkısı Por una Cabeza'yı yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Bolina Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Robert Lakatos, Carlos Gardel'in Por Una Cabeza adlı parçasını yorumladı. Topluluğun 30 Kasım 2025 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser, Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisi.

Ludwig van Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisini Vojvodina Senfoni Orkestrası'nın 30 Kasım 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Ludwig van Beethoven'a ait 1. piyano konçertosuna Glenn Gould'un yazdığı kadansla devam ediyor.

Ludwig van Beethoven'ın birinci piyano konçertosuna Glenn Gould tarafından yazılan kadansı Lucas Genuusas seslendirdi. Programımızın bu bölümünü yine Beethoven'a ait Arp alt başlıklı Opus 74 Mi bemol majör 10 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle noktalıyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın yayıncısı tarafından ARP alt başlığı verilen Opus 74 Mi bemol majör 10 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinledik. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Alexander Glazunov'un orkestra için bir numaralı konser valsini, Sergey Rahmaninov'un cello ve piyano için Opus 2 Prelüt ve Dans Oriental başlıklı iki parçasını ve Felix Mendelssohn'un Opus 26 Hebritler adlı konser uvertüründen Fingal'in Mağarası başlıklı bölümü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü Johann Sebastian Bach'la başlıyor. Bestecinin 1731 yılında kaleme aldığı Schwingt Freudig Euch Empor başlıklı 9 kısa bölümden oluşan kilise kantatı.

Johann Sebastian Bach'ın 1731 tarihli Schwing Freudig Euch Empor başlıklı kilise kantatını dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın arp içeren tek eseri olan Köhel 299 Do majör, flüt ve arp için ikili konçertosuyla devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt ve arp için ikili konçertosunu, flütte Georgi Spassow,

Arp'ta Suzana Klinçarova ve Sofia Solistleri Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Liszt'in solo piyano için 19 Macar Rapsodisi'nden Re bemol majör 6.'sı var sırada.

Franz Liszt'in Re bemol majör 6 numaralı Macar rapsodisini piyanist Rian de Waal seslendirdi. Barok ve klasik dönemler arasında çalgı müziğinin gelişmesinde büyük katkısı olan besteci Johann Friedrich Fasch'ın Re minör sonatıyla devam ediyoruz.

Wim ten Hove yönetimindeki Amsterdam Bach solistlerinin seslendirdiği Johann Friedrich Fasch'a Re minör sonatı dinlediniz. Eserlerinde kromatik dili kullanan ilk isimlerden Rönesans döneminde yaşamış Venosa prensi Carlo Gesualdo'nun iki madrigali var sırada.

Carlo Gesualdo'ya ait iki madrigali King Singers seslendirdi. Ulusalcılık ve kozmopolitanizmi başarılı bir şekilde sentezleyen Alexander Glazunov'un 1893 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 47 Re majör 1 numaralı konser valsiyle devam ediyoruz.

Aleksandr Glazunov'un Opus 47 Re majör 1 numaralı konser valsini Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Sergei Rachmaninov'un cello ve piyano için kaleme aldığı Opus 2 Prelüt ve Dans Oriental başlıklı iki parçası var sırada.

Rachmaninoff'un Opus 2 Prelude ve Dans Oriental başlıklı iki parçasını cellist Monika Leskovar ve piyanist Ivana Svarkgrenda seslendirdi. Handel'in klavyeli çalgılar için Fa majör 2 numaralı süitiyle devam ediyoruz. Klavsen sanatçısı Alan Rasmussen.

George Frederick Handel'in Fa majör 2 numaralı suitini klavsen sanatçısı Alan Rasmussen seslendirdi. Programımız Felix Mendelssohn'un Opus 26 Hebritler adlı konser uvertüründen Fingal'in Mağarası başlıklı bölümle sona eriyor. Batı Almanya Köln Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: X-Men Delson'un Hebritler Uvertüründen Fingal'in Mağarası başlıklı bölümü Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden, çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. 70. Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Yarışmaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de

Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı, İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması" dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, burası müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Has Polat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. 1936'da Robert Johnson tarafından yazıldı ve kaydedildi Crossroad Blues. Johnson sadece gitarı ve vokaliyle Delta Blues tarzında seslendiriyor parçayı. Blues'un en eski stillerinden biri, Mississippi Deltası'ndan doğuyor tür ve Country Blues'un bölgesel bir türü olarak kabul ediliyor. Gitar ve armonika çok kullanılan enstrümanlar ama özellikle bu parçadaki gibi slide gitar türün

ayırt edici teknikleri arasında yer alıyor. Slide gitar, blues'da çok kullanılan bir gitar çalma tekniği. Gitarın klavyesine sert bir objeyi, genellikle de slide adı verilen özel bir aparattır bu. Böyle bir objeyi tellere dokunduruyorsunuz, bastırıyorsunuz. Böylelikle perdeler arasında kayarak rahat bir geçiş sağlıyorsunuz. Farklı derinliklerde titreşimler üretiyorsunuz. Aslında bir insanın şarkı söyleme sesine de biraz yaklaşıyor gitar. İşte o gitarıyla birlikte Robert Johnson söyledi. Gitarına vokaliyle eşlik ederek solo bir parça formunda seslendirmişti şarkıyı. Ve tabii onun hiç katkıda bulunmadığı bir şekilde ortaya çıkan mitin de en önemli örneği buna göre Robert Johnson müzikal yetenekler kazanmak için ruhunu şeytana satmıştır. Tabii o yıllardan sonra gitar ne evrelerden geçti? Bu yorumda çok farklı nitelikler kazandı sonra başkaları tarafından. Özellikle Eric Clapton, Cream yorumuyla 1960'larda parçayı meşhur etti. Daha da yaklaşalım, 1974'e gelelim. Scorpions'ın 1974 sonlarında çıkardığı ikinci albümü Fly to the Rainbow'a ismini veren kapanış şarkısı, hayatın zorluklarından kaçmak, bir hayal dünyasında mutluluk bulmak. Akustik girişe sahip parça bunlarla ilgili.

Scorpions'ın erken dönem yapısını da en iyi şekilde yansıtan çalışmalardan biri, soft rock, hard rock ve metal karışımı bir yapıya sahip neoklasik metal örneklerinden diyebiliriz. Uli John Roth gitarları, onun akıllara durgunluk veren gitarları, o dive bomb esnetmelerinin de en güzel örneklerinden biri. Yani gitarın vibrato kolunu bastırarak notaların perdesini düşürüyor, çalkantılı sesler yaratıyor. Mikhail Schenka UFO için Scorpions'dan ayrılmıştı. Alman grubun ana gitarlarına Uli John Roth geçmişti ama bu Scorpions şarkısı Fly to the Rainbow yine de ikisinin ortaklığından çıktı. Wide Mouth Mason'la devam ediyoruz. Kanadalı blues rock temelli grup 1995'ten itibaren müzik hayatına devam ediyor. 5. stüdyo albümü 2002 tarihli Rained Out Parade albümünde Wide Mouth Mason blues'a daha çok vurgu yapmıştı. Kasıtlı bir lo-fi prodüksiyonu da yaptı. Yani kayıttaki parçaların icrasındaki kusurları bilerek duyulabilir şekilde bıraktı. Belki eski ben olsaydı seni affederdi ama yeni ben yapamaz diyecek. My New Self'le ardından da Winger gelecek.

Winger'dan geldi bu balat, duygusal şarkı çıktığı zaman 1990'da rock piyasasını kasıp kavurmuştu. Birkaç ay sonra pop radyolarında da dikkat çekmişti. Bir power ballad için sevilebilecek birçok unsuru da barındırıyordu. Büyük nakaratlar, hüzünlü bir klavye ve çok karmaşık olmayan sözler klişe gibi geliyor ama belki sevdiğiniz kişi sizden kilometrelerce, millerce uzaktaysa daha anlamlı gelebilir. Dönemin 1990'ların glam tarzına çok uygun Miles Away aslında içinde bulunduğu albüme In the Heart of the Young albümüne stil açısından çok uyumlu değil. Yani vokaller olmasa sanki başka bir yerden geliyor şarkı. Çünkü albüm evet glam tarzında ama biraz daha glam metal. Hatta progresif unsurlar da içeren bir albüm bu. O yüzden sanki Miles Away albümde bambaşka bir durak ama sonuçta iyi bir balat, iyi yazılmış, iyi düzenlenmiş bir şarkı. Zaten Winger'a ticari başarı da getiren çalışmalardan biriydi. Ülkemiz rock müziğinin en önemli figürlerinden biriyle Erkin Koray'la devam ediyoruz. Erkin Koray bu türküyü wah wah pedalı, faz ve elektrik bağlamayla yeniden inşa etmişti. Elektronik Türküler, Türk müzik tarihinde çok önemli bir albüm. Makamlar psikedelik rock seslerine karışıyordu. Erkin Koray'ın bu deneyler açısından ne kadar cesur bir müzisyen olduğunu da gösteriyor. Cemalim'deki ritimler sanki Anadolu'nun engebeli yapısının üzerinde de bizi dolaştırıyor. Çünkü Koray sadece stüdyolarda değil, o coğrafyanın her yerinde dolaşıyordu.

Anadolu müziğinin rock müzikle canlanışının köklerinden biri. Anlatılan hikayeye göre Ürgüp'ün Karlık köyünden Cemal'in öldürülmesinden sonra eşinin yaktığı ağıt. Cemal, Karlık köyünün varlıklı, sevilen ailelerinden birine mensuptur. Genç yaşında yine aynı köyden Şerife ile evlenir ama Cemal'e karşı gizli bir düşmanlık, kıskançlık da doğmuştur. Bir gün Ürgüp'ten köyüne kır atının üzerinde dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülür, vurularak öldürülür. Herkes Cemal için çok üzülür. Geride gencecik bir eş ve henüz çok küçük bir bebek Mustafa kalmıştır. Bu talihsiz çocuk da babasının ölümünden birkaç yıl sonra bir atın tepmesi sonucu hayatını kaybeder. Şerife daha sonra Cemal'in yeğeni Hayrullah'la evlendiriliyor. Bu evlilikten dünyaya geliyor İsmet Aksoy. Onun aracılığıyla bilinmeye başlıyor türkü. İlk olarak Ürgüplü halk ozanı Refik Başaran plağı okuyor. Öyle yayılıyor ülkemizde. Erkin Koray'ın yorumu akustik gitarla başlar. Bu parçanın geneline yayılır. Elektrik gitar katmanlarıyla giderek psikedelik bir atmosfer oluşur. Makamların etkisi vokale yansır. Albümde Erkin Koray gitar, bağlama, tuşlular, tef ve vokaldedir. Perküsyon Sedat Avcı'ya teslim edilir. Basta da Ahmet Güvenç duyuluyor. Aslında Cemal'imde Ahmet Güvenç de vokale eklenecektir. Ama bir ara provalarda o kadar değişik bir ses verir ki herkes gülmeye başlar. Öyle olunca vokali bırakır. Sedat Avcı bu parçanın kayıtları sırasında biraz rahatsız olduğu için davulları Ayzer Danga çalar. Bunun gibi tüm parçaları Doruk Onatkut'un kaydetmesiyle bu efsanevi albüm Elektronik Türküler oluşur. Bir The Water Boys albümüne gidiyoruz. 1990 tarihli Room to Roam albümü hayat dolu folk kıvrımlarına sahip. Bu albümdeki bir parça İngiltere'yi vücudun omurgası gibi ele alıyor. Tyne Nehri, Londra, Cornwall, Galler, İskoçya ve İrlanda bu vücudun farklı yerlerini temsil eder. Mike Scott bu The Water Boys şarkısında İngiltere'den kendisinin omurgası ve gövdesi diye bahsetmişti. Galler'den birbirinden ayrı kalmış iki el ve İskoçya'dan da benim hülyalı başım diye bahsediyor. Island Man.

4 Nisan 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nın Lara Burnu açıklarında Türk donanmasına ait Dumlupınar denizaltısı uzun ve yorucu bir görevden sonra donanmasıyla birlikte istirahate çekilmek üzere limana yanaşıyordu. Hava şartları çok kötü, sis, yağmur var. Dinlenmeyi hayal eden donanma limana yaklaşırken çok büyük bir gürültüyle sarsılıyor. Denizaltı İsveç donanmasına ait bir şileple çarpışıyor. O sırada 8 kişi güvertede ve bu kişilerden ikisi pervaneye takılarak, biri de boğularak vefat ediyor. 5 kişi ise kurtulabiliyor. Ancak geminin içerisinde 81 kişilik bir mürettebat var ve sadece 22 kişi torpidoya saklanarak kurtulmayı başarıyor. Tabii aslında kendilerini bekleyen daha kötü bir sondan habersizce. Çünkü artık denizaltı denizin dibini boylamış. Torpidodaki 22 kişi yüzeye bir şamandıra fırlatarak içerisindeki telefon kablosu aracılığıyla merkezle iletişime geçiyor. Olayı anlatıyorlar ve mürettebata merkezden cevap geliyor. Gerekmedikçe konuşmayın, türkü söylemeyin ve sigara içmeyin. Bu kahraman askerler olacaklardan habersiz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Fakat kendileri dışındaki herkes durumu biliyor. O zamanın teknolojisiyle o askerleri oradan çıkarmanın imkanı yok. Ve sonra artık çarelerin tükendiği, artık istediklerini yapabilecekleriyle ilgili bir anons daha geliyor. Anlatılanlar bunlar, kayıtların gerçekliği, bununla ilgili detaylar tartışıldı ama kolektif bellekte...

türkünün sözleri olmayan caz yorumunu Önder Focan ve Şallı Elbros'tan dinledik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Buradan başka bir sahneye geçeceğiz. Orada Man of War var. Grubun 5. albümü 1987 tarihli Fighting the World'un ortasında müzikle beraber muhteşem bir ses oyunculuğunu da dinleyeceğimiz bir anlatı çıkar karşımıza. Orson Welles anlatımını duyuyoruz burada. Albüm de Welles'in ölümünden 2 yıl sonra çıkabilmişti ve ona ithaf edildi. O muhteşem sesiyle Orson Welles bir baba rolünde mektubunu bırakacak. Bu Manowar parçasında yaptığı seslendirmeyle bu kelimeleri okuyacak kadar büyüdüğünde onların anlamları ortaya çıkacak diyor. Oğlu da Eric Adams'ın vokaliyle babasına cevap verecek. Defender.

Fight, Frauenmeister.

0: Rock tarihinde böyle baba oğul şarkıları vardır. En iyilerinden biri Defender. Aslında Orson Welles'le yapılan kayıt çok daha eski. Bu da önemli çünkü o zamanlar böyle oyuncularla müzik gruplarının işbirlikleri sıradan bir şey değil. Manowar üstelik daha bilinmeyen bir grup. İlk albümünü Battle Hymns'i kaydediyor o sırada. Orson Welles çoktan bir efsane. O yüzden Manowar'u bir de bu sebeple tebrik etmek lazım. Bunu gidip sorabilmeleri bile bir cesaret. Ama bu da Manowar işte. Nelere cesaret ettiklerini zaten sonraki yıllarda fazlasıyla göstereceklerdi. Welles'in de ilgisini çekmiş olacak ki gidiyor kayıtlara. 1982'de parçanın bir deneme kaydı yapılıyor ve işte burada konuşma bölümlerini Orson Welles seslendiriyor o harika sesiyle. Welles hem bu parçadaki hem de Dark Avenger'daki anlatımları kaydediyor. Orson Welles 1985'te hayatını kaybetti. Bundan 2 yıl sonra yani 1987'de çıkıyor Manowar'ın Fighting the World albümü. Oradaki kaydı dinliyoruz biz. Yani Defender'da yeni bir versiyonla yayımlanıyor ve ilk kayıttan Welles'in sesi alınıp bu yeni versiyonda kullanılıyor. Orson Welles bir babanın sesi burada, oğluna bir mektup bırakır, ona neden ayrılmak zorunda olduğunu, hangi mirası bıraktığını anlatır. Sonra Eric Adams da anlatıma dahil olur ve Father diye o mirasa seslenerek artık o mektubun ne demek olduğunu anladığını haykırır. Baba, oğluna ondan yardım bekleyen çaresizlere yardım etmesi, onları sonuna kadar koruması gerektiğini anlatıyor. Zamanında kendisinin göreviymiş, oğluna da bu görevi hatırlatıyor. Ben Uğur Haspolat, tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün dinleyeceğiniz ilk eser Joseph Haydn'ın Opus 1 Do Majör 6 numaralı yaylı çalgılar kuarteti. The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler Presto Assai, Menuetto, Adagio, Menuetto, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 1 Do majör 6 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendirdi. Şimdi yine aynı topluluktan bestecinin Opus 2 1 numaralı La majör yaylı çalgılar kuartetini dinliyoruz. Bölümler: Allegro, Menuetto, Adagio, Menuetto, Allegro Molto.

Joseph Haydn'ın Opus 2, 1 numaralı La Majör Yaylı Çalgılar Kuartetini The Angels Quartet'in yorumuyla dinledik. Radyo 3 Sabah'ta şimdi Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet adlı fantastik uvertürü yer alıyor. Eseri Evgeny Vovkoshunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası seslendiriyor.

Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Romeo ve Juliet adlı fantastik uvertürünü Evgeniy Vukushinsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Arthur Sullivan'ın Pinafore Uvertürü ile başlıyor. Charles Maqueras yönetimindeki Seldersfels Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Arthur Sullivan'ın Pinafore Uvertürünü Charles Maqueras yönetimindeki Sadler's Wells Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bir başka eseri Leo Dolub'in Kral Eğleniyor sahne müziğinden Dans Ezgileri ve Şarkıları. Neeme Järvi yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Neymeyer bir yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası Leo Dölüb'in Kral Eğleniyor sahne müziğinden dans ezgileri ve şarkılarını seslendirdi. Laterna'nın kolu, Georges Bizet'in Don Procopio adlı komik operasından giriş bölümü için dönüyor. Soprano Gabriela Kaminska, Ivona Kavalkovska, bariton Witold Zolotkiewicz, Olivier Eide, Pierre-Yves Pravo, Bogdan Siliva, tenor Wojciech Parhelm ve Didier Talpan yönetimindeki Varşova Operası Oda Korosu ve Varşova Operası Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Georges Bizet'in Don Procopio adlı komik operasından giriş bölümünü soprano Gabriela Kaminska, Ivona Kavalkowska, bariton Witold Zolotkiewicz, Olivier Eyde, Pierre-Yves Bravo, Bogdan Siliva, tenor Wojciech Parhem ve Didier Talpan yönetimindeki Varşova Operası Oda Korosu ve Varşova Operası Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Henryk Wieniawski'nin Opus 10 Keman için yazılmış kaprislerinden bölümlerle devam ediyor. Keman sanatçıları Konstanty Andrzej, Bartolomei Nijol, Piotr Plavner ve Daniel Stabrava yorumluyor.

Keman sanatçıları Konstantin Andrzej, Bartolomei Nijol, Piotr Plavner ve Daniel Sabrava'dan Henrik Wieniawski'nin Opus 10 keman için yazılmış kaprisleri

Şeklinden bölümleri dinlediniz. Programımızda son olarak Modest Mussorgsky'nin Salambo Operası'nın Vyacheslav Negovitin tarafından yapılan orkestral düzenlemesini sunuyoruz. Mstislav Rostropovich yönetimindeki Bayerischer Rundfunkskorosu ve Bayerischer Rundfunk Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Modest Mussorgsky'nin Salambo Operası'nın Vyacheslav Negovitin tarafından yapılan orkestral düzenlemesini Mstislav Rostropovich yönetimindeki Bayerischer Rundfunks Korosu ve Bayerischer Rundfunks Senfoni Orkestrası seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Selvi Karakoç mutlu günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de, kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta viola sanatçısı Elena Ünal'dı bizimle birlikte. Elena Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Bugün sizi tanıyacağız, sizden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Ve Elena Hanım, viola ile nasıl tanıştı, müzik yaşamına nasıl başladı, sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Müzik hayatımda 5 yaşında başladım. Annem piyanist, kendisi piyano öğrenciler var. Aynı zamanda keman sınıfında işlik ediyordu. Çocukluğum sık sık müzik okulunda geçiyordu. Ben keman dersleri izliyordum annem iş yaparken. Ve anneme göre ben çok güzel şarkı söylüyormuşum. Ondan dolayı annem dedi ki bu kişi de bu çocuğumu da ben müzik başlatacağım diye karar verdi. Ve 5 yaşında ben keman ve piyano olarak müziğe başladım. Ondan sonra liseye geçerken bana böyle bir seçim sundular. İstersen keman devam edebilirsin ama istersen viola'yı da seçebilirsin. Ben meraktan viola'yı seçtim ve liseden itibaren bu enstrüman benimle beraber bu enstrümanı çalıyorum. Çok da mutluyum.
0: Harika. Aldığınız eğitimleri de bize anlatmak ister misiniz?
1: İlk eğitim benim küçük Sibirya şehrimde başladı. Şehrin adı Novokuznetsk. Çok yani küçük bir şehir. Liseye geçerken daha büyük şehire gittim. Novosibirsk diye bir şehir. O kültür adına dünyaca ünlü. Mesela Vadim Repin Kimancı orada okumaya başladı. Yıllardır orada okudu. Ondan sonra Avrupa'ya gitti. O meşhur okula ben de okumaya hak kazandım. Ve orada viola ile devam ettim eğitimimi. Ondan sonra Moskova'ya gitmeye karar verdim. Liseye Moskova'da tamamladım ve konservatuara, Çaykovski konservatuara girdim. Okumaya hak kazandım. Bu şekilde Rusya'da konservatuarı da bitirdim. Daha sonra doktora Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım.
0: Ve hali hazırda eğitmenliğe de devam ediyorsunuz, öyle mi?
1: Doğrudur. Aynı kurumda öğretmenlik devam ediyorum.
0: Borusan Filarmoni'de çalışmalarını sürüyor mu?
1: Hala devam ediyor. Düzenli şeklinde konsere katılıyorum.
0: Ne kadar güzel. Şimdi sizden ilk eseri dinletelim dinleyicilerimize Elena Hanım. Yalçın Turan'ın Viola Konçertosu'ndan 3. bölüme kulak vereceğiz. Bu bölümle ilgili neler aktarmak istersiniz?
1: Bu konçerto çok çok sevdiğim bir konçerto. Onu Türkiye gelince tanışmaya fırsat oldu. Yalçın Hoca'ya da tanışmaya burada fırsat oldu. Çok enerjik bir bölüm. Türk halk dansları andırabilir bir bölüm. Umarım çok seveceksiniz.
0: Severek dinleyeceğiz. Viola sanatçısı Elena Ünal'da seslendiriyor Yalçın Turan'ın Viola Konçertosu'ndan 3. bölüm.

Yalçın Tura'nın Viyola Konçertosu'ndan 3. bölümde Elena Ünal'dı'yı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Elena Hanım, biraz önce müzik yaşamınıza nasıl başladı?

0: yaşadığınızı, aldığınız eğitimleri bize anlattınız. Peki yurt dışı deneyimlerinizi, verdiğiniz konserlerde aldığınız deneyimleri de bize anlatmak ister misiniz?
1: Yurt dışında da evet, hem kvartet hem orkestra olarak bir de Özgürlü Düet olarak konser verdik. Çeşitli ülkelerde, İspanya oldu, Macaristan oldu, Almanya yeni, Borusan Turne Almanya'dan yeni derken Eylül ayında oraya gittik. Fazla sayıda konser verdik. Çok güzel oluyor genel olarak, çok güzel karşılanıyor. Hem Türk eserleri seslendirmeye çalışıyoruz, hem düet olsun, kvartet olsun veya orkestra olsun. Avrupalı seyirciler çok çok güzel, olumlu karşılıyor. Çok ilginç geliyor bu müzik. Bundan mutluyuz.
0: Peki kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili sizin yorumunuz nedir?
1: Şöyle, erkekle beraber bence aynı eşit bir şekilde çok önemli rol var. Sadece solo performanslardan değil, öğretmenler de aynı şekilde önemli rolü var. Benim mesela hayatımda 3 tane kadın öğretmen, 3 tane de erkek öğretmen oldu. Hepsi çok çok değerli ve hepsinden ben faydalı bilgiler aldım ve eşit bir şekilde görüyorum.
0: Ve şimdi ise Beethoven'ın 7 varyasyonunda dinleyeceğiz sizi Elena Hanım. Bu varyasyonlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Yedi varyasyon klasik bir eser. Viyola için değil, violonsel için yazıldı. Ama biz violonsel repertuarı sık sık Viola'da seslendiriyoruz bu şekilde.
0: Viyola sanatçısı Elena Ünal'dı seslendiriyor Beethoven'ın 7 varyasyonu.

0: Beethoven'ın 7 varyasyonunda viyola sanatçısı Elena Ünal'dı'yı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Elena Hanım, müzik yaşamınızda eğitmenliğin de bir yeri var. Ona da devam ediyorum dediniz. Ve müziğe esasında yeteneği olan, müzikle bir şekilde hayatını devam ettirmek isteyenlere, viyola çalmak isteyenlere ne tür tavsiyeleriniz olur? Sizden dinlemek istiyoruz.
1: Çok çok fazla tavsiye var. Öğretmen olarak uzun süre, yaklaşık 13 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Ondan dolayı çeşitli tavsiyeler tabii ki bulunuyor. Genelleme gerekiyorsa hayal etmek çok önemli ve o hayale her gün ufak ufak adım atmak en önemli şeylerden bence tavsiye, benden tavsiye olacak bence.
0: Hayallerine ulaşmak için adım adım ve her saniye çalışsınlar. Denemeye değer müzik, öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar güzel. Ve şimdi ise sizden Darius Milhaud'un Dört Portre isimli eserinden ilk bölüme kulak vereceğiz. Bu bölümle ilgili ve eserle ilgili neler söylersiniz?
1: Bu eserin ilk bölümün adı Kaliforniyalı. Kaliforniya'da yaşayan kişinin bir portresi olarak bunu dinleyebiliriz.
0: Darius Milhaud'un Dört Portre isimli eserinden ilk bölümde viyola sanatçısı Elena Ünal'dı'yı dinliyoruz.

0: Viyola sanatçısı Elena Ünal diye Darius Milhaud'un Dört Portre isimli eserinden ilk bölümde dinledik. Ve son olarak sormak istiyorum Elena Hanım. Müzik yaşamınızda daha neler yapmak istiyorsunuz, neleri başarmak istiyorsunuz?
1: Her seferinde daha iyisine ulaşmak istiyorum ve şu anda bizim çağımızda çok güzel fırsatlarımız var, internet var, her sanatçıyı dinleyebiliriz. Ondan dolayı kendimi her dakika, her saniye geliştirmek istiyorum. Orkestra olsun ya da oda müziği olsun ya da solo olsun hiç fark etmezsin. Her zaman idealist düşüncelerim var.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Viyola sanatçısı Elena Ünal'dı. Bu hafta başrolde kadınlarda konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum. Günümüzde 3 bölüm halinde çalınan su müziğinin aslında hangi sırayla ve gruplamayla çalınacağı tam olarak belli değildir. Handel'in el yazmasının ulaşmadığı bu eserin daha sonraki yıllarda basılan edisyonlarından bu sonuçlara ulaşabilmekteyiz. 1886 yılında Friedrich Griesender tarafından basılan ve Handel'in tüm eserlerinin yer aldığı Georg Friedrich Handel's Werke başlıklı edisyonun 47. cildinde yer alan süitlerde re majör ve sol majör süitler birbirine karıştırılmış olarak bulunması gibi. Bu sebepledir ki günümüzde toplulukların hepsi süitleri farklı sırayla ve bölümlerle icra etmekte ve kayda almakta. Bu da süitlerin genel sıralanışını verebileceğimiz standart bir şablonu sunmakta bizi zor durumda bırakıyor. Çünkü sunacağımız her bir diziliş farklı bir akademisyen ya da orkestra şefinin tercihini gösterecektir.

Ervenike yönetimindeki Le Concert Spirituel topluluğunun yorumundan Georg Friedrich Händel'in Sarabande, Rigaudon, Menuet, Jig bölümlerinden oluşan Sol majör 3 numaralı su müziği suite'ini dinledik.

1748 Ekim'inde Aix-la-Chapelle anlaşmasıyla Avusturya Veraseti Savaşı bir son bulmuş olur. Bu, İngiltere'nin gönülsüzce girdiği ve çok az kazanç sağladığı ancak onurlu bir şekilde içinden sıyrıldığı savaştır. Bitişinin şerefine Kasım ayında Londra'daki Green Park'a 133 metre uzunluğunda ve 36 metre yüksekliğinde ağaçtan devasa bir yapı inşasına girişilir. 16. yüzyılın önde gelen İtalyan mimarlarından Andrea Palladio'nun adıyla anılan bir stil olan Palladian stilde tasarlanan bu yapı, merkezi bir zafer takı ve bir dizi sütunla birlikte Yunan tanrılarının heykelleri ve Londra tiyatrolarındaki eserleriyle bilinen Fransız asıllı İtalyan heykeltıraş Giovanni Servadoni'nin yaptığı Kral 2. George'un bir kabartmasından oluşmaktaydı. İşte bu alan, havai fişek gösterilerinin yapılacağı asıl meydan olacaktır. Savaşın bittiği ve barışın resmen ilan edildiği tarih olan 1749 Şubat'ına kadar havai fişeklerin ateşleneceği makine neredeyse bitirilmiştir. Sıra, Atalanta Operası'nın kapanışında yer alan havai fişek gösterileri için yazdığı Fire Music tarzı müziğiyle iyi tanınan Handel'e bu açılışa uygun müzikler bestelemesi için sipariş verilmesindedir. Ancak öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu dönemde Handel'le kraliyetin müzik zevki arasında bir uyuşmazlık söz konusudur. Dahası askeri müziklerden sorumlu General Montagu Dükü ile Charles Frederick arasında konuyla ilgili hoş olmayan bir üslupta yazışmalar geçmektedir. İşin can alıcı yanı ise Charles Frederick'in zafer kutlamaları başta olmak üzere her türlü kutlama için yapılacak havai fişek etkinliklerini denetleme yetkisine sahip majestelerinin baş denetçisi payesini elinde tutmasıdır. Bütün bunların üzerine bir de kralın her türlü müziğe karşı olması eklenir. Sonraları olması gereken askeri müziklerin sayısı ve niceliği hakkında bilgi aldıkça memnuniyeti artsa da bu defa da yaylı çalgı olmadığı takdirde kendisi için bir sorun teşkil etmeyeceği haberi gelir Handel'e. Aslında Kral 2. George'un istediği daha çok mücadeleci ve savaşçı karaktere sahip çalgıların kullanılmasıdır. Bu yüzden de keman, viola ve cello gibi daha lirik karakterdeki çalgıları yasaklar. Tabii Handel duruma bu şekilde bakmaz ve asıl problem Handel'in trompet ve Fransız

Sanırım Handel şimdi 12 trompet ve 12 Fransız kornosu teklif edecek. İlk başta her birinden 16 adet yer alıyordu ve kralın da öyle dediğini net hatırlıyorum. Kral müziğin olmasına da itiraz etmişti ama ben olması gereken askeri müziğin inceliğinden bahsettiğimde rıza gösterdi. Kemanların yer almaması şartıyla elbette. Şimdi ise Handel trompetlerin sayısını azaltmak ve yaylıları kullanmak istediğini söylüyor. Kral duyduğu zaman hiç memnun olmayacağından bir nebze bile şüphem yok. Hiçbir çalgıdan oluşmamalı fakat askeri enstrümanlar. Handel'e yakışan mümkün olduğunca çok trompet ve askeri çalgı kullanmak olacaktır. Böylece kemanları azaltmak zorunda kalmaz ki bence azaltmalı ki bunu yapmaya asla ikna olmayacağına inanıyorum. Krala bu durumu son anda haberdar edilmişim gibi anlatacağım. Güvenilir kaynaklardan. Kral bu amaca yönelik fikrini ifade etmiştir.

Eserin ilk halk provası başka bir münakaşa olmaksızın 21 Nisan 1749 tarihinde yapılır. 12 binin üzerinde bir dinleyicinin katılımıyla gerçekleşen prova, o güne değin görülen en büyük kalabalıktır. Hem de halktan provayı izlemek için 2,5 şilin alınmasına karşın. Tabii ki böyle bir kalabalık, Londra'nın gündelik yaşamını bazı noktalarda olumsuz etkileyecektir. Gentleman's Magazine gazetesinin de belirttiği üzere bu kalabalık Londra Köprüsü'nün araç trafiğine yaklaşık 3 saat boyunca kapanmasına sebep olur. Asıl performans Green Park'ta saat 18'de başlar, hemen ardından da havai fişek gösterisi. Kraliyet Partisi muhtemelen müzik boyunca devam eder. Ancak müzikle havai fişek gösterisinin tam olarak eş zamanlı yapıldığına dair kesin bir kanıt yoktur. Belki de etkinliği takiben müziğin yer alması müzisyenler için büyük bir şans olmuştur. Çünkü Handel'in müziği için birkaç küçük yorum yapılsa da anlaşılan o ki havai fişek gösterisi epey bir hayal kırıklığı yaratır. Kayıtlara göre başarısızlıkla sonuçlanan gösteri yangın ve paniğe sebep olur. Bütün bu olumsuzlukların içinde Handel'in müziği günü kurtaran tek güzel şeydir.

Günümüzde de British Library'de bulunan Kraliyet Havai Fişek Gösterisi için Handel'in yazdığı müziklerin el yazmaları, orkestranın büyüklüğü ve çalgı seçimi hakkında Handel'le otoriteler arasındaki pazarlığa işaret eder. Anlaşılan o ki, sonunda orkestrada 9 trompet, 9 korno, 24 oboa, 1'i kontrfagot olmak üzere 12 fagot ve 3 çift timbal olması üzerine anlaşmaya varılır. Ayrıca sayısı tam olarak belirtilmemiş trompet de mevcuttur. Bütün bu nefesli çalgılara ilaveten 20 keman, 4 viola ve toplam 8 adet de cello ile kontrbas kullanılır. Handel'in kendi ifadelerinden anlayabildiğimiz kadarıyla Gentleman's Magazine gazetesinin prova ile ilişkilendirerek belirttiği 100 müzisyenlik topluluk yorumu daha çok kraliyetin zevkine gönderme niteliğinde bir abartmadır.

Jordi Savall yönetimindeki Le Concert des Nations topluluğunun yorumundan Georg Friedrich Händel'in Kraliyet Havai Fişek Gösterisi için Müzik başlıklı dev yapıtını dinledik. Eserin ilk seslendirilmesindeki çalgı gruplarına, sayısına ve orijinal notasyona sadık kalınarak dönem çalgılarıyla yapılan bu kayıt, umarım aktarmaya çalıştığım bilgilerin bir an için bile olsa zihninizde canlanmasını sağlayabilmiştir. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızın hemen öncesinde bugün sizlerle genç bir yıldızımızı buluşturmak istiyorum. Eğitim ve sanat yaşamını Salzburg'da Mozarteum Üniversitesi'nde sürdüren başarılı piyanistimiz İlyun Bürkev'in birbirinden güzel performansları bugün Opus 1 19 Mayıs özel bölümünde. Başarılı piyanistimizden harika bir Edvard Grieg performansıyla açılışımızı yapalım. Geçtiğimiz yıl Hamburg'da orkestra şefimiz Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestramızın solisti olarak sahneye çıkan İlyun Bürkev, Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nun ilk bölümüyle huzurlarınızda.

Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nun açılış bölümünü genç yıldızımız İlyun Bürkev'den dinledik. Başarılı sanatçımıza Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestramız eşlik etti. Sizlerle paylaştığımız kayıt genç sanatçılarımızın geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de Hamburg'da verdiği konser kaydıydı. Bu enfes performans için başta İlyun Bürkev olmak üzere tüm genç sanatçılarımızı bir kez daha kutluyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı genç sanatçımız İlyun Bürkev'in performanslarıyla kutluyoruz. Başarılı sanatçımız 4 yaşındayken Profesör Burcu Aktaş Urgun, ardından devlet sanatçımız Gülsin Onay'ın rehberliğinde başladığı piyano eğitimine Salzburg Mozart Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam etmekte. Şu bilgiyi de eklemek istiyorum sevgili çocuklar, İlyun Bürkev Mozart Üniversitesi'ni birincilikle kazanmış. Alfred Brendel, Piotr Palechny, Bjorn Lehmann gibi önemli profesörlerin masterclasslarına katılan Bürkev, özellikle sizlerle sık sık performanslarını paylaştığımız Alfred Brendel'dan büyük övgü almıştır. Öyle ki Brendel el yazısı bir kadansını İlyun Bürkev'e hediye etmiş. Şimdi Bach dinliyoruz. İlyun Bürkev bu kez bizler için Johann Sebastian Bach'ın Do minör, Prelüt ve Fügünü seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Do minör, prelüt ve fügünü İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı genç yıldızımız İlyun Bürkev'in birbirinden özel performanslarıyla kutluyoruz. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyun Bürkev, son olarak Chopin Enstitüsü'nün düzenlediği Genç Chopin

Uluslararası Piyano Yarışması'nın üçüncülük ödülünün, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nın birincilik ödülünün sahibi. Genç Chopin, Uluslararası Piyano Yarışması'nda tanıştığı dünyaca ünlü piyanist Marta Argerich'le aynı sahneyi paylaşma şansı da yakalayan başarılı piyanistimizden gelin bir Chopin performansı paylaşalım siz değerli dinleyenlerimizle. Polonyalı bestecinin ünlü Do Diez Minör Valsi ile huzurlarınızda İlyun Bürkev.

Frédéric Chopin'in Do Diez Minör Valsi'ni İlyon Bürkev seslendirdi. Bugün sanat ve eğitim yaşamını Salzburg'da Mozarteum Üniversitesi'nde sürdüren genç piyanistimiz İlyon Bürkev'in performanslarını paylaşıyoruz sizlerle. Değerli dinleyenlerimiz, İlyon Bürkev henüz 17 yaşında. Genç yaşında adından söz ettirmeyi başaran başarılı sanatçımız 2023 yılında Bonn Klasik Filarmoni Orkestrası'nın daveti üzerine Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu seslendirdi. Ardından 11 Almanya kentinde solo konserler verdi. Bu turnenin ilk konserinden bir bölümle birlikteliğimiz sürüyor. Bonn Klasik Filarmoni Orkestrası'nı Alexander Hülshoff yönetiyor. Eserimiz Ludwig van Beethoven'ın 3. piyano konçertosunun final bölümü. Solistimiz ise İlyon Bürkev.

Ludwig van Beethoven'ın 3. piyano konçertosunun son bölümüyle birlikte olduk. Eseri bugün 19 Mayıs özel bölümümüzün kahramanı genç yıldızımız İlyon Bürker seslendirdi. Alexander Hüst

Müziklerimiz İlyum Bülke sık sık ülkemizde de konserler veriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir'deki resitalinden önce öğrencilerim ve bendenizle özel bir söyleşi hem de dinleti yaptı genç sanatçımız. Bülkev'in üstün performansı, çocuk sanatçı adaylarıyla diyaloğu ve örnek davranışlarıyla ne kadar özel bir isim olduğunu yakından görmüş oldum. Bugünkü Opus 1'i o dinletide planlamıştım ve bugün sizlerle paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Sözü bir kez daha İlyum Bülkev'e bırakıyorum. Huzurlarınızda Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nı İlyun Bürkev seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı 17 yaşındaki başarılı piyanistimiz İlyun Bürkev'in performanslarıyla kutluyoruz. Genç yıldızımızdan bir de Rahmaninov dinleyelim. İlyun Bürkev, Sergei Rahmaninov'un sol minör prelüdüyle huzurlarınızda.

Yunan Bürkev Sergei Rahmaninov'un Soy Minör Prelüdü ile radyolarımızdaydı. Son eserimiz Ahmet Adnan Saygun'un piyano için birinci etüdü. Başarılı sanatçımız İlyun Bürkev'in 25 Kasım 2023 tarihinde Mozarteum Üniversitesi'nde verdiği konser kaydıyla Opus 1'i bugünlük noktalıyoruz. Genç yıldızımız İlyun Bürkev'e sanat yaşamında başarı ve mutluluklar diliyorum. Bir kez daha ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin 103 yaşına ulaşmasını sağlayan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, Orta Koridor'un hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nü kutladı. Erişilebilirliğin herkesin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi anlamına geldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası'yla Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Bakan Yumaklı, 3 milyar 755 milyon 780 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. "Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun ilelebet yaşamasını diliyorum," dedi. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Şam yönetimi de İsrail'in Suriye'deki toparlanmayı baltalamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası Washington'a döndü. Trump, uçakta Tayvan ve İran'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Tayvan'a silah satışını görüştük, kararları ben vereceğim dedi. İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, her şeyi bitiremedik.

geri dönüp kalanları da halledeceğiz ifadesiyle yeni saldırı mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin, 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İsrail güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak, program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ile Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve onların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1992 yılından Dogs With No Tails ve The Pale ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Wrong Impression'la Natalie Imbruglia'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Eros Ramazzotti ve Più Bella Cosa radyolarınızdaydı. Şarkı İtalyanca, adı en güzel şey anlamına geliyor ve Eros'un o dönemki sevgilisi Michelle için yazılmış. Parçaları bir araya getirdiğimiz zaman Eros'un neden büyük bir kadın hayran kitlesine sahip olduğunu da kolayca anlayabiliyoruz açıkçası. Bir yandan da adının Eros olması gibi bir gerçek var tabii ki. İtalyanlar zaten İtalyanca olan şarkıları sevecekler elbette. Ama bazen de bazı İngilizce şarkıların İtalya'da diğer ülkelere göre biraz daha fazla ilgi gördüğüne şahitlik ediyoruz. Simple Minds'ın 9. stüdyo albümü Real Life'ın tekli olarak yayınlanan

İlk şarkısı Büyük Britanya'da ve civardaki ülkelerde beklenildiği üzere sevildi ama listelerde zirveye ulaştığı tek ülke İtalya oldu. İşte Simple Minds ve İtalyanların çok sevdiği o şarkı Let There Be Love.

Da kendi şarkılarıyla 1980'lerin sonu ve 90'ların başına damga vuran bir isim Belinda Carlisle. Belki de bu şarkı onun için istisna diyebileceğimiz durumlardan biri. Ağustos 95'te Jenny Morris tarafından yayınlanan şarkı, o dönem sadece Avustralya'da kısa süreli bir ilgiyle karşılanmış, bundan bir yıl sonra Belinda Carlisle tarafından yorumlandığında da büyük bir başarıya ulaştığını söylemek çok doğru olmayacak ama biraz daha fazla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Belinda Carlisle ve In Too Deep radyolarınızdaydı. Bu şarkıyı yazan Rick Nowels'ın Belinda'nın yanında Dido, Fleetwood Mac, Madonna gibi birçok ismin bazı şarkılarının altında da imzası var. İşte bu şarkı da onun yazdıklarından biri, Tom Odell, Magnetized.

Olsen Brothers ve Fly in the Wings of Love radyolarınızdaydı. Şarkı bir yerden tanıdık geliyor olabilir ama hatırlayamıyorsunuz belki de. 2000 yılının Eurovision şarkı yarışmasını zirvede tamamlayan Danimarka'nın şarkısı olduğunu hatırlatalım. Yine o yılda 2000'de Hırvatistan'daki yarışmanın kazananı olarak ülkeyi Eurovision'da temsil eden şarkıyla devam edeceğiz. Şimdi 90'dan sonraya. İşte Goran Karan, Stay With Me.

Uzun ve inişli çıkışlı bir yolculuğu olan şarkılardan bir tanesi bu. Sevgiliye yazılan, bir köşede bekleyen, 1998'de nefis Sliding Doors, Rastlantı'nın Böylesi filminde kullanılan, bir yıl sonra bir ilk albümde yayınlanan, ondan bir yıl sonra da Eminem'in Stan şarkısına ilham veren ve çok popüler olan bu şarkı, yani Dido Thank You radyolarınızdaydı. Şarkının kullanıldığı Rastlantı'nın Böylesi, yıllar geçtikçe daha da çok sevilen ve zamanla da efsaneleşen bir film. Hikayesi kadar şarkılarıyla da dikkat çeken filmin müzik albümündeyiz şimdi ve 90'dan sonraya Those Magnificent Men'le devam ediyoruz. Call Me a Fool.

90'dan sonra da 1990 yılından Different People ve No Doubt radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1995 yılından geliyor ve I'd Lie For You'yla Meatloaf'u dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımında Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz haftaki programımızda İtalyan, İspanyol ve Portekizli barok bestecileri ele aldığımız genel bir Akdeniz Baroğu programı ile karşınızda olmuş ve böylece barok dönemi neredeyse bütün Avrupa çapında tanımış olduk. Barok dönemi işlediğimiz programların yavaş yavaş sonuna yaklaşıp klasik döneme yaklaştıkça barok dönem kadın bestecileri de anlatacağımız ve eserlerinden örnekler dinleyeceğimiz birkaç program yapmayı da ihmal etmedik. Çünkü çok sayıda barok dönem kadın besteci var ve bunlar önemli besteciler. Hatta bu barok dönem kadın bestecilerin en önemlileri rahibeler ya da kiliseye hizmet eden besteciler. Bu haftaki programımızda bu bestecileri sırasıyla tanıtıp eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. İlk olarak İtalyan kadın besteci Francesca Caccini ile başlamak istiyorum. Francesca Caccini 1587 ile 1641 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci, şarkıcı, lütist, şair ve müzik öğretmeni. Bunun yanında Florentines tarafından kendisine verilen La Caccina takma adı ile bilinir. Caccini'nin bestelediği La Liberazione di Ruggiero bir kadın bestecinin en eski operası olarak kabul edilir. Şimdi Francesca Caccini'nin Il Primo Libro della Musica'sından Romanesca adlı eserini dinleyelim.

Bazı müzik tarihçileri Francesca Caccini'nin Orta Çağ'ın en önemli rahibesi ve kadın bestecisi Hildegard von Bingen'den sonra yaşamış olan en önemli kadın besteci olduğunu ifade eder. Caccini sadece iyi bir besteci değil, aynı zamanda çok iyi bir şarkıcıydı da. Medici'lerin sarayında görevliydi. Medici'lerin Fransız sarayına gelin vermesi sebebiyle düzenlenen gecede babası Jacopo Peri'nin operasını sahneye koyarken kızı sahnede sesiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Şimdi Francesca Caccini'nin Şakonu'nu dinleyelim. Eseri violinde Luigi Cozzolino, çitarada Andrea Benucci, klavsende Alfonso Fedi ve viola da gamba da Francesco Tomai seslendiriyor.

Yıllarca Medici'ler için görev yapan Francesca Cacci'nin bu himaye altında sanata da önem veren Medici'lerin yanında çok verimli oldu. Bu süreçte günümüze sadece bir tanesi ulaşabilen 5 opera besteledi. Günümüze ulaşabilen La Liberazione di Ruggiero adlı operası İtalya dışında oynanmış ilk İtalyan operası olarak da bilinir. Şimdi Francesca Caccini'nin Nube Gentil adlı eserini dinleyelim. Eseri Teorbo sanatçısı David Van Ogen eşliğinde soprano Henriette Faith seslendiriyor.

Kaç sene için herhalde 10 parmağında 10 marifet tabirini kullanmamızda bir sakınca olmayacaktır. Çünkü o besteciliğin yanında şarkıcılığı da, öğretmenliği de, lutesliği de çok başarıyla gerçekleştirmekteydi. Şimdi Francesca Caccini'nin Dove Credo adlı eserini dinleyelim. Eseri soprano Elena Cecchi Fedi seslendiriyor.

Caccini'nin müziğine hiç ara vermeyelim ve onun O Vive Rose adlı eserini dinleyelim. Eseri Cappella di Santa Maria degli Angiolini topluluğu eşliğinde soprano Elena Cecchi Fedi seslendiriyor.

Bir eserini daha dinleyerek Francesca Caccini faslını kapatalım. Camor sinudo e pur comblali altergo adlı eserini Capella di Santa Maria degli Angiolini topluluğu eşliğinde soprano Elena Cecchi Fedi seslendiriyor.

Francesco Caccini'den sonra aşağı yukarı Caccini ile aynı yıllarda yaşamış fakat genç yaşta 28 yaşında hayatını kaybetmiş olan bir İtalyan barok dönem kadın besteci Caterina Alessandra'dan söz etmek istiyorum. Caterina Alessandra 1590 ile 1618 yılları arasında yaşamış bir besteci. Caccini'nin gölgesinde kalma ihtimali yüksek olsa da bu kısacık ömrüne önemli eserler sığdırabilmiş bir besteci ve aynı zamanda Benediktin bir rahibe. Eserlerinin bugüne ulaşabilen tamamı kilise için yazılmış. Şimdi Caterina Alessandra'nın Duo Serafim adlı eserini dinleyelim.

Caterina Asandra'nın müzikal motifleri Roma stilinde ilk motifler kabul edilir. Şimdi Asandra'nın O Quame Suavis adlı eserini Il Canto delle Dame eşliğinde Maria Cristina Kehr'den dinleyelim.

Katerina Asandra'nın hayatı manastırlarda geçti dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Kuzey İtalya'nın Lombard bölgesindeki Lomello'da bulunan Aziz Agata'nın Benediktin Manastırı'nda yemin ederek manastıra kabul edildi. Şimdi de Asandra'nın Veni Dilecte Mi adlı eserini Psalit Ensemble seslendiriyor.

Asandra'dan sonra yine bir rahibe besteci Margarita Cozzolani'yi tanıyalım ve eserlerinden örnekler dinleyelim. 1602 ile 1678 yılları arasında yaşamış olan Margarita Cozzolani, varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Genç yaşta bir Benediktin manastırına gitti ve rahibi oldu. Rahibi olduktan sonra Chiara adını aldı. 4 müzikal kitabı yayınlandı. Şimdi Margarita Cozzolani'nin Concina Linguae adlı bir motetini dinleyelim. Eseri Şef Warren Stewart yönetimindeki Magnificat Ensemble eşliğinde Teorbo sanatçısı David Taylor, org sanatçısı Hanneke von Prostich ve alto Jennifer Lane seslendiriyor.

Böylece barok dönemin kadın bestecilerine ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Barok dönem kadın bestecileri birkaç programda ancak anlatabileceğiz. Çünkü çok sayıda kadın besteci var ve bu kadın besteciler Avrupa müziğine hiç şüphesiz zenginlik katmış. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Margarita Kozzolani'nin Gloria in Altissimis adlı eseriyle veda ediyoruz. Eseri Capella Artemisia seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Ses örgüsü, müziğin dokusu,

Sevgili müzikseverler, yayın hayatımıza başladığımız daha ilk gün, ses örgüsünün daha ilk bölümü, yapımımıza da adını veren dokuyu en bildiğimiz, en tanıdık saydığımızdan, insan sesinden hareketle hazırlanmış, bu içimizde taşıdığımız, gün boyu dimağımızda döndürdüğümüz sonoriteyi nice olanaklarıyla yansıtmak, o tınıyla neler neler yapılabildiğine göz kısmak, kulak kabartmak niyetiyle kurgulanmıştı. Yaklaşık 600 bölüm boyunca da bu düsturdan geri durmadık. İnsan sesini odağına alan yapımlarımızın her birinde sıra dışı bir mefhuma yöneldik. Kimi zaman sınırlarını zorlayan, kimi zamansa farklı farklı maskelere büründüren yapıtları genellikle pek bilinmeyen repertuarlardan devşirdik. Kazara ulaşsanız bile zerrece harcı alem olmadıklarından başka hiçbir yerde kolay kolay dinletilemeyecek, böylelikle nadirat vasıflarını korumayı sürdürecek, gizli kalmaya mahkum mücevherlerdi huzurlarınıza getirdiklerimiz. Sözü geçen o ilk bölümümüzde bile dinlettiğimiz bir eser, insan hançeresinden alınmış minicik bir ses zerresinden, bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilen milyonlarca işlemle kotarılmış, monoblok, nefessiz, hacimli bir tını yumağıydı. Hadi dilerseniz o ilk güne, ilk bölümümüze dönelim, o bölümün son eserine yıllar sonra bir kez daha kulak verelim. Zira bugün sizler için seçtiğimiz yapıtların ortak paydasında yer bulan bilgisayar ve insan sesi ilişkisini onca güzel yansıtmasıyla kılavuzumuz olsun yapıtımız. Paul Lansky'nin Idle Chatter adlı eseri. Hadi laf kalabalığı boş gevezelik diye çevirelim. Dediğimiz gibi milyonlarca heceyle biteviye konuşup hiçbir şey anlatmama üzerine.

안녕히 계세요.

Paul Lansky'nin Idle Chatter, Laf Kalabalığı, Boş Gevezelik adlı yapıtını dinledik. İnsan sesinden devşirilen ses zerrelerinden bilgisayar ortamında sayısız işlemle kotarılmış bu sonik muamma, milyonlarca heceyle biteviye konuşup hiçbir şey anlatmama üzerineydi. Bilgisayarlı müzikte ya da diğer bir tercihle bilgisayar müziğinde İnsan sesine odaklandığımız bugünkü yapımımızda sıradaki eser Richard Carpe'nin Il Nome adlı yapıtı. Hazin bir eser. Il Nome adı demek. Andrea Zanzotto'nun Maria Fresu'nun Adı adlı eserinden hareketle bestelenmiş. Zanzotto'nun şiiri 1980 yılında Bolonya'da bombalı bir saldırıda katledilen 84 kişiden biri olan Maria Fresu'yu başlığına taşısa da aslında nice masum insanın ne çok kötülüğe kurban verildiğine ve bu dehşetin, vahşetin hiç bitmediğine, hep süre gittiğine işaret ediyor. Eserde sonik arka plan tamamen bilgisayar ortamında hazırlanmış bir elektronik katmandan oluşuyor. Üzerine eklemlenen ses solistimiz soprano Judith Bettina'ya ait.

0: Richard Carpe'nin Il Nome adlı eserini Andrea Zanzotto'nun Maria Fresu'nun Adı adlı şiirinden hareketle bestelenmiş, 1980 yılında Bolonya'da bombalı bir saldırıda katledilen 84 kişiden biri olan Maria Fresu'yu başlığına taşısa da aslında nice masum insanın onca kötülüğe kurban verildiğine ve bu dehşetin, vahşetin hiç bitmediğine, hep süre gittiğine işaret eden yapıtını dinledik. Tamamen bilgisayar ortamında hazırlanmış, sonik katmana eklemlenen insan sesi, solistimiz soprano Judith Bettina'ya aitti. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü programımızın odağında bilgisayar ortamında hazırlanmış, kotarılmış ama bir yandan da insan sesini vazgeçilmez bir öge olarak dokusunda barındıran öncü yapıtlardan örnekler var. Lenski ve Carpe'nin etkileyici çalışmalarının ardından şimdi yine bir elektronik müzik öncüsünün, hele de bilgisayarlı müzik dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Jean-Claude Risset'in L'autre face, diğer yüz, madalyonun diğer yüzü anlamına gelebilecek başlığıyla ilginç eseri var. Roger Kowalski'nin bir şiiri üzerine geliştirilen bu insan-makine diyaloğunda soprano Irène Jarski'nin ustalıklı yorumuna kulak veriyoruz.
1: Voix.

Elektronik müziğin, hele de bilgisayarlı müziğin öncü isimlerinden biri olan Jean-Claude Rissé'nin L'autre face, diğer yüz, madalyonun diğer yüzü anlamına gelebilecek başlıklı eserini Roger Kowalski'nin bir şiiri üzerine geliştirdiği sıra dışı insan makine diyaloğunu solistimiz soprano Iren Jarski'nin ustalıklı yorumundan dinledik. Şimdi çok değerli bir dostumuz, efsane soprano Rory Mary Hardy için bestelenmiş ve ilk seslendirilişi bu usta sanatçı tarafından gerçekleştirilmiş bir eser var sırada. İsveç elektronik müziğinin öncü isimlerinden Lars Gunnar Bodin'in 1984 tarihli Anima adlı eseri. Vatandaşı Sven Fagerberg'in Bronz Atılar başlıklı denemeler dizisinden ilhamla insan bedeninde saklı farklı ruhların varlık mücadelesine odaklanıyor bu koyu yapıt. Dinleyeceğimiz kayıtta başka bir sanatçı, mezzo soprano Kersten Stahl, mahir solistimiz.

0: Lars Gunnar Bodin'in 1984 tarihli Anima adlı eseri, insan bedeninde saklı farklı ruhların varlık mücadelesine odaklanıyordu. Mezzo-soprano Kersten Stahl ise bu koyu yapıtta vokal solistimizdi. Bilgisayarlı müzikte insan sesini odağına alan kurucu yapıtlara odaklandığımız bu haftaki bölümümüzde sıradaki eserimiz Yoji Yuasa'ya ait. Beyaz üzerine çalışma. İki bölümden oluşuyor bu derinlikli eser. İlki Denizin Kararması ve büyük haiku ustası Boşo'nun asla layığınca çevrilemeyecek ancak mealen Denizin Kararması, Martıların Sesi, Hafifçe Beyaz şeklinde aktarabileceğimiz şiiri üzerine kurulu. İkinci bölümse Kaybettim başlıklı. O da akıl sağlığı ve psikozlar hakkında çarpıcı çalışmaları olan psikiyatrist Roland David Lang'in bir kısa şiiri üzerine kurulu. Hadi kupkuru aktaralım. Kaybettim. Neyi? Gördün mü? Neyi gördün mü? Yüzümü. Hayır. Umarım yorumunu bizden beklemezsiniz. İlgiyle dinliyoruz.
1: Şiro. 白い

Yuji Yuasa'nın Beyaz Üzerine Çalışma adlı kopkoyu, bir o kadar da çarpıcı eserini dinledik. İnsan sesinin bilgisayar ortamında işlenerek daha da karanlık bir muammaya dönüştürüldüğü bu yapıt, bugünkü bölümümüzde odaklandığımız insan-makine ilişkisine erken dönem bilgisayarlı müzik repertuarından kurucu bir örnekti. Açıkçası bunca derinlikli yapıtı huzurlarınıza getirebilmiş olmaktan çok mutluyuz. Karanlıklardan sızan ışığın peşinde umut ve inancımızı koruyarak sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

örgüsü. Müziğin dokusu,

Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Değerli müzikseverler, TRT Ankara Radyosu'ndaki stüdyolarımızda Radyo 3 için hazırlayıp sunduğumuz Sibirya'dan Karpatlara programının geçen haftaki bölümünde Polonyalı besteci Stanislav Moniuszko'nun Halka Operası'nın birinci ve ikinci perdelerinden açıklamalı bir müzik dinletisi sunmuştuk. Bu hafta operanın üçüncü ve dördüncü perdeleriyle karşınızda olacağız. Eseri dinlemeden önce Polonya klasik müziğini özgün bir kimliğe kavuşturan Polonya opera sanatının kurucusu kabul edilen Moniuszko'nun hayatı hakkında kısaca bilgi geçecek olursak, sanatçımız 5 Mayıs 1819 tarihinde günümüz Beyaz Rusya topraklarında dünyaya gelir. Moniuszko, Varşova ve Litvanya'da bir müddet yaşadıktan sonra Berlin'e gider ve armoni, kontrpuan ve orkestra şefliği eğitimini tamamlar. Tekrar döndüğü Vilnius kentinde bir kilisede org çalan müzisyen, ilk eserlerini bestelemeye başlar. Moniuszko, sanat kariyerindeki en büyük başarısını opera alanında elde eder. Soylular ve halk arasındaki uçurumu, aşk, ihanet ve toplumsal adaletsizlik gibi konuları halka ve Perili Köşk operalarında işleyen besteci, toplumu ayna tutar ve Polonya halkının vatanseverlik ruhunu müzikle ifade eden bir figür olarak ülkenin ulusal sembollerinden biri haline gelir. 1872 yılında yaşamını yitiren Moniuszko, aynı zamanda Litvanya ve Beyaz Rusya kültürleri için de önemli bir figür değerli dinleyenlerimiz. Birazdan sizlerle beraber dinleyeceğimiz 1848 yılında kaleme alınan Halka operasından 3. ve 4. perdelere ait bölümlere geçmeden önce eserimizin konusunu hatırlayalım. Eser, 19. yüzyılda Polonya topraklarının güneyinde geçen bir hikayeden yola çıkar. Genç ve saf bir köylü kızı olan Halka, aristokrat bir aileden gelen Janusz'a derin bir aşkla bağlıdır. Ancak Janusz, ailesinin zoruyla başka bir soylu kızla nişanlanır. Opera, tıpkı La Traviata ve Madame Butterfly'daki olay örgülerine benzer bir şekilde kadın karakterin hayatının trajik bir şekilde son bulmasını ele alır. Eser, Leh dilinde. 2019 yılına tarihlenen kayıttaki yorum, Poznan Opera Korosu ve Orkestrası'na ait. Koro şefliğini Mariusz Otto, orkestra şefliğini ise Gabriel Himura üstleniyor. Operadaki başlıca roller ve bu rolleri canlandıran sanatçılar şöyle: Jontek, Dominik Szutowicz, tenor; köylü kızı Halka, Magdalena Molindowska, soprano; Janusz, Lukasz Goliński, bas bariton; Zofia, Magdalena Wilczynska-Gosz, mezzo-soprano; Stolnik, Zofia'nın babası, Rafał Korpik, bas; Ziemba, Stolnik'in sağ kolu, Damian Konieczek, bas. Halka'nın üçüncü perdesi köy halkının koro şarkısıyla başlar. Köylüler, Janusz ve Zofia'nın düğün şöleni hazırlıkları nedeniyle tatlı bir telaş içerisindedir. O sırada

Yontek ise karşılıksız aşkının acısıyla derin bir üzüntü içindedir. Halka'nın perişan halini gördükçe kederi daha da ağırlaşır. Sizleri operanın 3. perdesinden bölümlerle baş başa bırakıyoruz.

Operanın dördüncü perdesinde Yontek, deliler gibi sevdiği Halka için büyük bir acı duymaktadır. Yontek, Janosch hakkındaki gerçeği görmekte zorlanan Halka'yı ikna etmeye çalışır. Köyün kavalcısının çaldığı melodiyle geçmişi hatırlayan Yontek, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirir. Ah Halka sevgilim, ne derin bir utanç içindeyim. Seni yanımda tutmaya yetmedi kudretim.

Yanuş ve Sofya düğün töreni için köye vardıklarında öfkeli köylüler Kahya Ziemba'nın sözleriyle yatışır ve genç çiftin önünde saygıyla eğilir. Bu sırada Sofya halkayı fark eder ancak genç kadını tanıyamaz. Yanuş ve babası durumdan endişe ederek herkesi düğün töreninin yapılacağı kiliseye götürür. Halka ise ne kadar çabalasa da sesini duyuramaz. TRT Radyo 3'te Stanislav Moniuszko'nun Halka operasının 4. perdesinden bölümleri dinliyorsunuz.

Halka, Janusz'un Zofia ile evleneceğini öğrenince tüm umudunu kaybeder ve büyük bir öfkeye kapılır. Bir an için Janusz ve müstakbel eşinden intikam almayı düşünse de bu fikrinden vazgeçer, onları affeder ve mutlu olmaları için dua eder. Halka, yaşadığı ihanetin ağırlığına daha fazla dayanamaz ve kendini nehrin soğuk sularına bırakarak hem kendi yaşamına hem de doğmamış çocuğunun hayatına son verir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bu bölümde Polonyalı besteci Stanisław Moniuszko'nun 1858 yılına tarihlenen Halka operasından 3. ve 4. perdelere ait bölümlerle sizlerle birlikteydik. Müzik, Mariusz Otto yönetimindeki Poznan Opera Korosu ve Gabriel Himura liderliğindeki Poznan Opera Orkestrası tarafından yorumlandı. Böylelikle Polonya Ulusal Operası'nın bu unutulmaz eserini tanıttığımız serinin ikinci bölümünün sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, müziğin hayatınızdan hiç eksilmemesi ve gelecek programda tekrar buluşmak dileğimizle sizlere şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı Türkiye'den efsane yorumcumuz Tanju Okan ile yapıyoruz. Sanatçı 1974 tarihli bu kayıtta geniş yaylı düzenlemeleri, önde konumlanan bariton vokali ve analog dönem kayıt estetiğiyle güçlü bir dramatik yapı kuruyor. Ünlü yorumcu Serge Reggiani tarafından seslendirilen Teller d'une Chanson için Mehmet Teoman'ın yazdığı Türkçe sözlerle bağımlılık ile teslimiyet arasındaki duygusal gerilimi aktarıyor. Tanju Okan'dan dinliyoruz. Kadınım.
1: Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Sancho Kan'dan ne dedik? Kadınım. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Ella Fitzgerald 1956 tarihli Ella Fitzgerald Sings Cole Porter Songbook albümünde doğal oda akustiği, büyük orkestra yerleşimi ve son derece kontrollü vokal artikülasyonu ile klasik bir caz estetiği sunuyor. Cole Porter'ın yazdığı bu parça, gecenin içinde saklanan kırılgan yakınlık hissini zarif bir dille aktarıyor. Ella Fitzgerald'dan dinliyoruz All Through the Night.

Ella Fitzgerald'dan dedik All Through the Night. Şimdi yine ABD'deyiz. Tracy Chapman 2000 tarihli Telling Stories albümünde Hammond organ tonları, sıkı dinamik yapı ve doğrudan vokal yerleşimiyle sade ama yoğun bir anlatım kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça medya dili, toplumsal eşitsizlik ve kişisel yabancılaşma arasındaki bağlantıları eleştirel bir bakışla ele alıyor. Tracy Chapman'dan dinliyoruz Telling Stories.

Tracy Chapman'dan dedik Telling Stories. Şimdi Kanada'ya geçiyoruz. Jesse Marchand 2015 tarihli Seven and the Fall teklisinde düşük yoğunluklu düzenleme, geniş reverb alanları ve kırılgan vokal katmanlarıyla içe dönük bir atmosfer kuruyor. Parça, kayıp hissi ve zamanla yüzleşme duygusu etrafında şekilleniyor. Jesse Marchand'dan dinliyoruz Seven and the Fall.

Jesse Marchand'dan dinledik Seven and the Fall. Şimdi sıkça konuk ettiğimiz The National var sırada. Grup, 2010 tarihli High Violet albümünde katmanlı gitar dokuları, düşük frekans ağırlıklı mix yaklaşımı ve gerilimli vokal performansıyla karanlık bir indie rock estetiği oluşturuyor. Bu parça, modern bireyin sürekli tehdit hissi ve toplumsal güvensizlik duygusunu merkezine alıyor. The National'dan dinliyoruz, Afraid of Everyone.

The National'dan dinledik Afraid of Everyone. The Strokes ile yayınımız devam ediyor. Grup 2020 tarihli The New Abnormal albümünde analog synth dokuları, gevşek ama kontrollü davul yapısı ve vintage referanslı mix anlayışıyla geçmişe dönük bir şehir atmosferi kuruyor. The Strokes'tan dinliyoruz Ode to the Mets.

The Strokes'tan dedik, Ode to the Mets. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Charlie Cunningham, 2017 tarihli Lions albümünde naylon telli gitar tonları, yakın mikrofonlama ve geniş boşluk hissiyle minimal bir kayıt estetiği kuruyor. Dinleyeceğimiz parça, ilişkilerde sadeleşme ve duygusal sınırlar üzerine yoğunlaşıyor. Charlie Cunningham'dan dinliyoruz, Minimum.

Charlie Cunningham'dan dinledik Minimum. Sırada yine İngiltere'den güncel bir kayıt var. Martin Luke Brown 2025 tarihli Man Oh Man albümünde yumuşak piyano katmanları, yakın vokal yerleşimi ve modern soul etkili prodüksiyon yaklaşımıyla samimi bir atmosfer yaratıyor. Bu parça erkeklik rolleri ve duygusal kırılganlık üzerine güncel bir iç hesaplaşma sunuyor. Martin Luke Brown'dan dinliyoruz To Be A Man.

Martin Luke Brown'dan dinledik To Be A Man. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Wilco 1999 tarihli Summer Teeth albümünde parlak akustik gitarlar, çok katmanlı armoniler ve lo-fi dokular arasında dengeli bir pop estetiği kuruyor. Dinleyeceğimiz parça yalnızlıkla mücadeleyi gündelik ve kırılgan bir dille anlatıyor. Wilco'dan dinliyoruz How to Fight Loneliness.

Wilco'dan dinledik How to Fight Loneliness. Şimdi İrlanda'ya geçiyoruz. U2 1991 tarihli Achtung Baby albümünde endüstriyel gitar dokuları, yoğun efekt katmanları ve karanlık atmosferiyle grubun ses dünyasında belirgin bir dönüşüm yaratıyor. Bu albümden seçtiğimiz parça iki yüzlülük, inanç krizi ve modern dünyanın ahlaki çelişkileri etrafında dolaşıyor. U2'dan dinliyoruz Acrobat.

U2'dan dinledik Acrobat. Şimdi Led Zeppelin'in efsanevi sesi Robert Plant ile yayınımıza devam ediyoruz. Sanatçı 2025 tarihli Saving Grace albümünde folk temel düzenlemeler, doğal oda hissi ve organik enstrüman yerleşimiyle sıcak bir canlı kayıt estetiği kuruyor. Dinleyeceğimiz parça ortak insanlık hissi ve kırılgan dayanışma duygusu üzerine sakin bir anlatım sunuyor. Robert Plant'ten dinliyoruz Everybody's Song.

Robert Plant'ten dinledik Everybody's Song. Sıradaki şarkımız Carly Simon'dan geliyor. Sanatçı 1972 tarihli No Secrets albümünde net vokal yerleşimi, yumuşak analog kompresyon ve Kaliforniya döneminin parlak pop rock estetiğiyle dikkat çekiyor. Seçtiğimiz bu hit parça ego, görünürlük ve ilişkilerdeki güç oyunlarını ironik bir dille ele alıyor. Carly Simon'dan dinliyoruz You're So Vain.

Carly Simon'dan dinledik. You're So Vain. Yayınımızın sonunda Türkiye'ye dönüyoruz. Baden Ossa 2021 tarihli içimizdeki kaydında elektronik altyapılar, yakın vokal kullanımı ve kontrollü minimal düzenleme ile çağdaş bir içe dönüş atmosferi kuruyor. Baden Ossa'dan dinliyoruz içimizdeki. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkinde kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret, bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalananlar, şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkartıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar Görücü'ye çıktı. Vatandaşlar tarım cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumu anında sorgulayabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihine kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Tokat'ta konuştu. Rusya, Ukrayna ve ABD, İsrail, İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Florence and the Machine, Oasis, Placebo, Patti Smith, The Rolling Stones, The Clash, Queensryche, Skid Row ve Halloween sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Her zaman olduğu gibi rock dünyasının uçsuz bucaksız coğrafyasında gezeceğimiz bu bölümümüzün ilk konuğu Florence and the Machine. Topluluk 2015 yılında yayımladığı How Big, How Blue, How Beautiful albümünden Ship to Wreck'le radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

2004 yılındaki debut albümleri ve 2012 yılında yayımladıkları 5. albümleri arasında alternatif rock dünyasının önde gelen gruplarından biri olan Keane, kişisel çekişmelerle kariyerinde sekteye uğramış bir grup. En son 2019 yılında Cause and Effect isimli bir albüm yayımlayan Keane, Silence by the Night isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Britpop türünün efsanevi gruplarından biri olan Oasis, yine bu türün efsanevi albümlerinden biri olan unutulmaz What's the Story Morning Glory albümünden Some Might Say isimli hitiyle garajda.

Üçüncü milenyumun alternatif rock dünyasında yayımlanmış en şık albümlerinden biri olan Placebo'nun Sleeping With Ghosts albümünden This Picture radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne Patti Smith'le başlıyoruz. Prince'in 1984 yılında yayımladığı Purple Rain albümünde yer alan When Doves Cry, Patti Smith yorumuyla radyolarınızda.

Sırada bir konser kaydı var. David Bowie 2003 yılında yayımladığı Reality albümünün açılış şarkısı olan New Killer Star isimli teklisinin A Reality Tour Live albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Büyük müzisyenler ve büyük gruplar arasında dolaşmaya devam ediyoruz. The Rolling Stones 1978 yılında yayımladığı Some Girls albümünden harika bir tekliyle garajda. Beast of Burden.

Uzun zamandır yer vermediğimiz bir grup var sırada. The Clash, 1978 yılında yayımladığı London Calling albümünden Train in Wayne'le radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde motorlarımıza tam güç veriyoruz. Harika hitlere imza atan Queensryche, 1987 yılında yayımladığı Operation Mindcrime albümünden unutulmaz hiti I Don't Believe in Love'la sizlerle.

Geçmişten günümüze gelen bir büyük grup ve bir büyük hit daha. Iron Maiden 1985 yılında yayımladığı Somewhere in Time albümünden Stranger in Strangeland isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adı.

Sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Halloween'le veda ediyoruz. Power, konser kaydı. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Burası TRT Radyo 3 Rakosfer'desiniz ve ben Sena Özden mikrofondayım. Rammstein'dan oldukça etkileyici ve güçlü bir şarkıyla başlıyoruz. Donau

Him The Funeral of Hearts'lar radyolarınızdaydı. Sırada Hollandalı senfonik rock grubu Within Temptation'ın 2011'de çıkardığı 5. stüdyo albümü The Unforgiven'den bir şarkı var. Faster.

Sandman, çocuk masallarında uyku getiren ya da uyuyanların gözlerine kum serperek güzel rüyalar görmeyi sağlayan bir karakter. Bu figür bir şekilde Metallica şarkısına adını veriyor, fakat burada elbette rüyalardan çok kabusları temsil ediyor. The Black Album'den dinliyoruz Enter Sandman.

Rob Zombie'nin grubu White Zombie ile yollarını ayırdıktan sonra çıkardığı ilk şarkıyla 1998'de ilerliyoruz. Dragula.

Bize ulaşmak için TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızı kullanabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 2001 yılında Ozzy Osbourne'la ilerliyoruz. Down to Earth albümünün modern sounduyla, heavy metal ve alternatif rock ögeleri taşımasıyla, yani özetle yenilikçi bir tarz arayışında oluşuyla ticari başarı yakaladığını söyleyebiliriz. Bu albümden dinleyelim, Alive.

Ozzy Osbourne 1991 No More Tears albümünde yer alan Hellraiser'ı Zakk Wylde ve Lemmy Kilmister'la birlikte bestelemiş ve bu şarkıyı Motorhead 1992'de March or Die albümünde yorumlamıştı.

Judas Priest'in 2005'te çıkardığı Angel of Retribution albümünde tipik hızlı ve sert Priest tarzından uzak, daha epik, derin ve dramatik bir şarkı bulunuyordu. Loch Ness.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler'de bu hafta genç kuşaktan piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Darcy James Argyon'un çalışmalarını dinlemeye başlıyoruz. 23 Mayıs 1975'te Vancouver'da doğan Darcy James Argyon, 2000 yılında Birleşik Devletlere yerleşti ve New England Konservatuarı'nda 3 yıl caz besteciliği üzerine öğrenim gördü. Öğretmeni tromboncu Bob Brookmeyer'dı. 2005 yılında Brooklyn'de Secret Society adlı 18 kişilik orkestrasını kurdu. Orkestra 4 albüm yayınladı. 4'ü de Grammy'ye aday seçildi. Argyon'un orkestra ve

düzenleme anlayışı klasik Amerikan orkestralarının çok dışında. Belki bu bakış açısında Bob Brookmeyer gibi bir ustanın etkisi de olabilir. Sevgili caz severler, Darcy James Argue gibi sizleri ileriki programlarda tanıtacağım.

Darcy James Argue'nun Secret Society Orkestrası 2009 yılına ait Infernal Machines albümünde seslendirdi. Phobos soloları kahonda John Wicken, tenor saksafonda Mark Small yapıyordu. Albüm Zino adlı beste ve düzenlemesiyle devam ediyor. Yine Argue'nun üfleme çalgıları dantel gibi işlediği bir çalışma bu parça. Solist trombonda Ryan Cabarrell.

Zino, dinlediğimiz bu güzel parçanın adıydı. Trombon solosunu Ryan Kibberell yapıyordu. Darcy James Argue'nun Circuit Society için yazdığı, düzenlediği bir diğer modern parça Transit. Uptempo post-bop parçanın solisti ise trompetçi Ingrid Jensen.

Trompette Ingrid Jensen ve Secret Society seslendirdi. Trendset, 2009 yılına ait Infernal Machines albümünü James Darcy Argue'nun Red Eye adlı bestesiyle dinlemeye devam ediyoruz. Gitarcı Sebastian Noel, down tempo başlayan parçayı crescendo'ya ulaştırıyor ve yeniden başladığı gibi noktalıyor.

Darcy James, Ergyun'un Secret Society Orkestrası, Infernal Machines albümünde seslendirdi bu atmosferik parçayı, Red Eye. Gitarda Sebastian Noel, parçanın yıldızıydı. Basçı Matt Clawson'in başlattığı Habeas Corpus, adı gibi karanlık bir parça. Kökeni 13. yüzyılda Magna Carta'nın 39. maddesine dayanır. Trombonda James Hirschfeld,

Darcy James Argue'nun Habeas Corpus adlı bestesini tromboncu James Hirschfeld ve Secret Society seslendirdi. 13 Mayıs 2009'da yayınlanan albümden son olarak Obsidian Flow adlı bestesini dinliyoruz. 9-8 tartımlı parçanın solisti alto saksafoncu Erika von Kleist.

0: Gelecek hafta da Darcy James Argyon'un çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz'ın Öteki Kahramanları, aranjörler sona erdi.

TRT Radyo 3 İzmir stüdyolarından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Sinema dünyasında hareketli bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Yeni filmlerden, dikkat çeken projelerden ve sektörün yönünü değiştiren gelişmelerden bahsedeceğimiz dopdolu bir programla sizlerleyiz. Beyaz perdenin ritminde sinemanın nabzını birlikte tutuyoruz. Açılışımızı haftanın en dikkat çeken filmiyle yapalım. Moda dünyasının arka planına uzanan bir dram, Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu içinde yolları kesişen üç kadının hikayesini anlatıyor. Başrolde Angelina Jolie var.

Dün vizyona giren Moda adlı filmden François Hardy performansıyla Mon Ami La Rose radyolarınızdaydı. Film bir moda evi için çalışan ve aynı zamanda ciddi bir hastalıkla mücadele eden bir kadının hayatına odaklanıyor. Hikaye onunla birlikte Güney Sudanlı bir model ve bir makyaj sanatçısının yaşamlarına da uzanıyor. Moda dünyasının ışıltılı yüzünün arkasındaki gerçekleri ortaya koyuyor. Yönetmen koltuğunda Alice Vinokur var. Başrolü üstlenen Angelina Jolie'ye Louis Garrel ve Ella Rumph gibi isimler eşlik ediyor. Angelina Jolie'yi son yıllarda daha büyük bütçeli yapımlarda izlemiştik. Bu filmle oyuncu yeniden daha sakin ve karakter odaklı bir hikayeyle karşımızda. Marvel sinematik evreninde Tina karakterini canlandırdığı 2021 yapımı Eternals filminden şarkılar dinliyoruz.

2021 yapımı Eternals filminin müziklerinden Pink Floyd'un efsanevi şarkısı Time, Black Joe Louis ve The Honey Bears grubundan Sugarfoot ve Foreigner Feels Like the First Time radyolarınızdaydı. Bu hafta vizyonda sinema tarihine damga vurmuş bir seri var. Top Gun yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor ve izleyiciye modern sinemanın en güçlü aksiyon deneyimlerinden birini sunuyor. Serinin ilk filmi ve devam filmi yani Top Gun Maverick sinema salonlarındaki yerini aldı. Aksiyon ve nostalji yaşamak isteyenler için filmi izlemeden önce o ruhu yeniden hatırlayalım. Filmin ikonik müziklerinden Berlin grubu performansıyla Take My Breath Away, Miami Sound Machine'den Hot Summer Nights ve Loverboy'dan Heaven In Your Eyes radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda gerilim dozu yüksek bir film var. Saplantı, dileklerin her zaman göründüğü kadar masum olmadığını hatırlatan bir hikaye. Yalnız bir adam, hoşlandığı kadının kalbini kazanmak için gizemli bir uygulama kullanıyor. Başta her şey istediği gibi giderken, çok geçmeden bu dileklerin karanlık ve tehlikeli bir bedeli olduğunu fark ediyor. Obsession konusu itibariyle 1996 yapımı Fear filmini getiriyor akla. Orada da mükemmel başlayan bir ilişkinin kısa sürede tehlikeli bir saplantıya dönüşmesini izlemiştik. Soundtrack albümü de oldukça başarılıydı. Albümde yer alan şarkılardan The Sundays performansıyla Wild Horses, Bush grubundan Come Down ve Todd the Wet Sprocket grubundan Something's Always Wrong radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından dikkat çeken bir haberle devam ediyoruz. Yasmina Ressa'nın ödüllü tiyatro oyunu Art, sinemaya uyarlanıyor. Başrollerde Ralph Fiennes, Colin Farrell ve Wagner Moura yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda The Two Popes ve City of God filmiyle tanınan Fernando Meirelles var. Senaryo ise Oscar ödüllü Christopher Hampton'a ait. Hikaye, uzun yıllardır arkadaş olan üç adamın modern sanat üzerinden başlayan tartışmalarının giderek ilişkilerini sarsmasına odaklanıyor. Bu proje Cannes Film Marketi'nde duyuruldu ve şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Wagner Moura'yı son dönemde Secret Agent filmindeki başarılı performansıyla izlemiştik. O rolle hem Cannes'dan hem de Altın Küre'den en iyi erkek oyuncu ödülüyle dönmüştü Moura. Filmin müziklerinden Chicago grubuna ait If You Leave Me Now ve Wilder Calmon performansıyla Samba No Arbece radyolarınızda.

Hali hazırda devam eden Cannes Film Festivali'nde usta yönetmen Pedro Almodovar yeni filmi Amarga Navidad'la yarışıyor. Yaratıcılık krizi yaşayan bir yönetmenin hikayesine odaklanıyor film. Raul'ün hayatı yazdığı senaryodaki bir karakterle iç içe geçmeye başlıyor. Ve gerçekle kurgu arasındaki sınırlar gittikçe bulanıklaşıyor. Almodovar bu filmle son İngilizce projesinin ardından yeniden İspanyolca sinemaya dönüş yaptı. Yönetmenin en güzel filmlerinden, Annem Hakkında Her Şeyin müziklerinden, İsmael Lo performansıyla Tayabon radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyona giren filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Sayfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz F. 2000 yılında Amerika'da kurulmuş olan alternatif rock grubu Flyleaf, bugün F harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve Arise'la başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Flyleaf bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Five Finger Death Punch'la devam ediyoruz. 2005 yılında Las Vegas'ta kurulan bu grup, isim seçerken usta yönetmen Quentin Tarantino'nun Kill Bill Volume 2 filminden esinlenmiş. Filmde geçen Five Point Pump Exploding Heart Technique sahnesi grubun adına doğrudan kaynak olmuş. Eski dövüş sanatı filmlerine gönderme yapan bu teknik, 5 parmakla rakibin kalbine vurularak ölümcül bir darbe indirmeyi anlatıyor. Grup da adını buradan alarak müziğindeki sert, güçlü ve vurucu tarzı simgelemek istemiş diyelim ve şimdi sahneyi onlara bırakalım. Hemen ardından Fire Flight'la devam edeceğiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Five Finger Death Punch bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Firefly grubuyla devam ediyoruz. Firefly ise 1999 yılında Amerika'nın Florida eyaletinde kurulan bir Hristiyan rock grubudur. Güçlü gitar riffleri ve duygusal sözleriyle alternatif rock'la post-grunge arasında bir tarz yakalamışlardır. Grubun vokalisti Don Michel, etkileyici ve güçlü sesiyle grubun kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Unbreakable, For Those Who Wait ve Stay Close gibi şarkılarsa grubun en çok bilinen ve sevilen çalışmaları olarak gösteriliyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

birlikteydim. Bugün F harfinden seçtiğimiz son grupsa Foo Fighters olacak. Kurt Cobain'in ölümü sonrası Nirvana'nın davulcusu Dave Grohl tarafından kurulan bu grup, Grohl'un başlangıçta tek başına kaydettiği şarkılarla ortaya çıkmış ve zamanla tam kadrolu bir gruba dönüşerek Foo Fighters'ı oluşturmuştur. Alternatif rock'la post-grunge arasında güçlü bir sound yakalayan grup, enerjik sahne performanslarıyla da tanınıyor. I Am A River, Times Like These, Everlong ve Volk'sa bugün Foo Fighters'tan listemize eklediğimiz eserler. Hemen ardından kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Arak'ta bugün Flyleaf, Five Finger Death Punch, Fireflight ve Foo Fighters gruplarını ağırladık ve Alfa Arak sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini belirtti. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de kararlılık mesajı verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katıldı. Destici, terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, "Bugün hemşehriniz olarak aranızdayım, İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 aylı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atımlarına da dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği vurgulandı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi. Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan bir kişi yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de ise kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti, kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Büyük felaket Nekbe'nin 78. yıl dönümünde Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Londra sokaklarında soykırımı durdurun ve Gazze için adalet sloganları atıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı. Haberleri sunduk.

Zamanın yavaşladığı, seslerinse hikayelere dönüştüğü Seyri Sefer günlüğünün yeni sayfasını açıyoruz. İçsel coğrafyanızda seyahate çıkmaya hazırsanız başlıyoruz. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3, Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize mutlu bir hafta sonu ve keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Etnik elektronik müzik üzerindeki ustalığını modern prodüksiyonla birleştiren isim Matteo Colasanti'nin göçebe melodileri doldurdu odalarımızı. İsminden ruhuna kadar yolculuk kokan bu durakta İtalyan usta, çöllerin sessizliğinde tekliğe, otantik Orta Doğu nefesini üfleyen Mısırlı müzisyen Abderrahman Avvat'la işbirliği yapmış. Tekliden isminin Türkçe olduğunu düşündüğümüz parça Ruh ile başladı macera. Seyr-i Sefer günlüğünde mistik tınıların modern şehir peyzajıyla buluştuğu büyülü kavşaktan sesleniyoruz şimdi. Kaliforniyalı dünya müziği ustası Mahzen Tar, geleneksel çalgılarla ördüğü hikayelerden birinde Hindistan'ın pembe şehri Jaipur'un öyküsünü anlatıyor. Sanatçının 2025 yılı albümünün remix çalışmalarını içeren son albümünde yer alan ve İngiliz ses tasarımcısı Seb Taylor'ın dokunuşuyla şekillenen Jaipur'u dinliyoruz. Hemen sonra Berlin'in elektronik müzik sahnesinin ses simyacısı Trippin Jaguar'la kesişiyor yolumuz. Rotamız bizi seslerin en saf özüne, yani rasaya doğru gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Yapımcının kalabalıkların gürültüsünden uzak, içsel dünyanın dingin ritmine davet eden son teklisi Road to Rasa, bahsettiğimiz bu öze, saf duyguya ulaşma yolculuğunu anlatıyor.

İngiliz yapımcılar Phil Passera ve Jimmy Day'in projesi Fayfon, elektro disco ve boogie çizgisinde üretimiyle bir kez daha sahneye çıkıyor. Yeni teknisiyle bu noktadan daha atmosferik bir alana uzanan ikili, ilk olarak bir derlemede yer alan parçası Dimalgo'nun yeni düzenlemesini Nisan başında yayımladı. İngiliz House kolektifi Black Science Orchestra'nın imzasını taşıyan remix'e kulak veriyoruz. Sonra sinematik minimalizm kelimelerinin tam olarak kendisini tasvir ettiğini düşündüğümüz bir hikaye anlatıcı devralıyor sahneyi. Modern klasikle minimalizmin zarif birleşimiyle tanıdığımız Theodore, çocuksu bir hayal gücüyle yetişkin bir melankoli arasında dolaştırıyor bizi. Bu büyüleyici atmosferde sanatçının 17 Nisan tarihli teklisi Unti Maus'la enstrümantal caz dünyasını keşfediyoruz.

Müzik çevreleri tarafından adı nedeniyle müziği bir yabancının anlattığı ama size çok tanıdık gelen kurgusal bir hikaye şeklinde nitelenen Kaliforniyalı Fictional Stranger konuk oluyor geceye. Grup üyeleri Lee Monahan'ın sesi ve Noah Hurwitz ve Steve Astey'nin zengin ses koleksiyonuyla şekillenen grup, 30 Nisan tarihli albümden kararsızlığın ve huzurun ritmik bir yansıması olan Come or Go ile geliyor radyomuza. Ardından İngiliz caz sahnesinin analog ruhlu projesi Nostalgia 77, damaklarda zamanın yavaş aktığı, huzurlu yaz sabahı tadını bırakan melodilerini taşıyor radyomuza. Yumuşak bir konturbas yürüyüşü, fırça vuruşlu davullar ve araya sızan zarif üflemeliler. Her şey o kadar yerli yerinde ki günün telaşı çok uzaklarda. Projenin Mayıs başında çıkan albümünden işte bu rengi taşıyan parça Late in the Morning'i dinliyoruz.

müzik tarihinin en ikonik post-punk marşlarından biri olan Talking Heads klasiği Psycho Killer'la 1977 yılına ışınlanıyoruz. Sesiyle notalara tekinsiz, bir o kadar da büyüleyici atmosferi katan Daisy Duvall ve San Francisco'lu retrofütüristik yapımcı Atom Smith sahneye çıkıyor. Mayıs başı raflarda yerini alan bu klasikle 70'lerin nevrotik ruhunun günümüzün modern elektronik dokularıyla nasıl bir kabare estetiğine dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't

müzik ruhunu tek bir kelimeyle, Wanderlust, yani o hiç bitmeyen keşfetme arzusu, uzak diyarların çağrısıyla özetleyen isme bırakıyoruz sahneyi.

Alman yapımcı Parafor Kuva, Karayip tınılarını antik Afrika çalgılarıyla buluşturarak radyomuzda büyüleyici bir ses haritası çiziyor. Nisan ortası yayınlanan taze kısa çalarından dökülen parça Jury ile yıldızlara bakan o meraklı çocuk ruhuna eşlik ediyoruz. Ardından alışıldık kalıpların dışına çıkan ham, endüstriyel ve bir o kadar da şairane bir çalışmayla devam ediyoruz. Rus yeraltı sahnesinin melodik suç ortakları, yapımcı Pavel Milyakov ve vokalist Yana Pavlova, bilinmezliğin yarattığı gerilim dolu notalarla çıkıyor karşımıza. İkilinin endüstriyel tınıların soyut vokal performanslarla buluştuğu Mayıs başı çıkan albümünden tam da bu havaya uyan parça Thrill duyuluyor.

2026'nın en karakteristik soulful buluşmalarından biri olarak dikkat çeken Londralı yapımcı Sholto ve avantgarde pop ses Phoebe Coco, Manifesto niteliğindeki teklisi

ile bitiriyor bu haftayı. İkilinin Nisan sonunda çıkan teklide yaptığı işbirliğinden doğan parça Everything is Stolen Anyway ile sona ulaşıyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere. TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Bu haftaki listemizin ilk sırasında Brezilyalı gitarist ve besteci Ginga var. İtalyan klarnetçi Gabriel Mirabassi ve yorumcu Lucia Elena Weiss ile birlikte sözleri Algir Blanca, bestesi kendisine ait Delirio Carioca albümünden bir parça yorumluyorlar. Choro Pruse

Dalga sesleri bir gitar virtüözü ve aynı zamanda besteci olan Laurindo Almeida ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Klasik müziği Latin ve cazla harmanlayan Grammy ödülü sahibi Laurindo Almeida, caz ve samba stilleriyle düzenlediği klasik batı müziğinin en değerli bestecilerinden Claude Debussy'nin Ay Işığı sonatını yorumluyor. Clair de Lune Samba.

Şimdi de Hosinyacı Valença ve Flavio Faria'nın 1990'da çıkardıkları kendi adlarını taşıyan albümlerinde yer alan bir Viniciusçu Moraes ve Antonio Carlos Jobim bestesi dinliyoruz. Wave.

Şimdi de Hollandalı armonika sanatçısı Hermine Deurlo'nun gitarist Ricardo Insunza ile yorumladıkları bir Latin klasiği olan parçayı dinliyoruz. Ubarquinho.

0: Oye, Carl, qué sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: TRT Radyo 3, piyanist Kenny Barron'la devam ediyor sevgili dinleyenler. Dizzy Gillespie ve Stan Getz gibi eşsiz müzisyenlerle çalışmış Kenny Barron'ın Sambao albümünden bir parça dinliyoruz. Belain.

Sıradaki parça, vibrafonda Eric Dolphy, flüt, klarnet ve alto saksafonda Arthur Jenkins, piyanoda Bobby Rodriguez, bas gitarda Tommy Lopez ve conga ve timbalde Louis Ramirez'in olduğu The Latin Jazz Quintet'ten geliyor. Speak Low.

Latin Jazz'ın tanınmış aranjörlerinden Papo Luca'nın The Cuban Jazz All Stars Orkestrası ile birlikte yorumladıkları parça var sırada. Tema Papo Luca.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı, ritim ustası Ayrto Moreira'nın Natural Feelings albümünde yorumladığı Shibaba parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Franz Schubert'in Si bemol majör 5. senfonisini, Fritz Kreisler'in solo keman için recitatif ve scherzo kapris başlıklı eserini ve Antonin Dvorak'ın Opus 26 sol minör piyanolu triyosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Georg Philipp Telemann'la başlıyoruz. Bestecinin 3 obua, 3 keman ve sürekli bas için Si bemol majör konçertosunu Il Gardellino topluluğu seslendiriyor.

Georg Philipp Telemann'ın 3 oboa, 3 keman ve sürekli bas için si bemol majör konçertosunu Il Gardellino topluluğundan dinlediniz. Erken yaşlarında Mozart'ın öğrencisi olmuş Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'in piyano için si minör rondosuyla devam ediyoruz.

Avusturyalı virtüöz, piyanist ve besteci Johann Nepomuk Hummel'in Opus 109 Si minör rondosunu piyanist Stefan Lindgren'den dinlediniz. Fransız besteci Darius Milhaud'un koro için 1954 yılında kaleme aldığı Opus 339 3 Davut İlahisi var sırada.

20. yüzyılın Altılar adlı besteciler grubundan Darius Milhaud'un 1954 tarihli 3 Davut İlahisi'ni Elmer Eisler şarkıcılarından dinlediniz. Orta Çağ'dan anonim bir süitle devam ediyoruz. Blok flütte Bolet Röth ve Alfa topluluğu seslendiriyor.

Blok flütte Bolet Road ve Alfa topluluğundan Orta Çağ'a ait anonim bir suit dinledik. Zoltán Kodály'ın klarnet ve piyano için 1905 tarihli adagiosu var sırada. Klarnette Kalman Berkes'e piyanist Zoltán Kocsis eşlik ediyor.

Macar besteci Zoltán Kodály'ın 1905 yılında kaleme aldığı Adagio'yu klarnette Kalman Berkes ve piyanoda Zoltán Kocsis'ten dinlediniz. Robert de Vizier'in Lavta ailesine ait barok çalgı Teorbo için yazdığı eserlerden bir seçki var sırada.

Barok dönem bestecisi Robert Dovizien'in Teorbo için kaleme aldığı prelüdü Simon Valeriton da seslendirdi. Franz Schubert'in klarnet, trompet ve timpani kullanmamasıyla diğerlerinden ayrışan Si bemol majör 5. senfonisiyle devam ediyoruz.

Christian Macellaro yönetimindeki Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası, Franz Schubert'in Si bemol majör 5. senfonisini seslendirdi. Fritz Kreisler'in solo keman için Opus 6 Recitatif ve Scherzo, Kapris başlıklı eseri var sırada.

Fritz Kreisler'in solo keman için Opus 6 Recitatif ve Scherzo, Kapris başlıklı eserini Fanny Clamagiron seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvorak'ın Opus 26 Sol Minör piyanolu triosuyla sona eriyor.

Antonín Dvořák'ın sol minör piyanolu triyosunu kemancı Esther Hoppe, çellist Christian Poltera ve piyanist Hiroko Sakagami seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Alman Devleti'nin desteğiyle 1969 yılında kurulan ve 14-19 yaş aralığındaki genç müzisyenlerden oluşan Almanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 25 Nisan 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Patrick Lange yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Alman besteci Detlev Glaner'de ait İkinci Keman Konçertosunu dinliyoruz. Eserin solisti, sadece ilk adını kullanmayı tercih eden 1971 doğumlu Japon asıllı Amerikalı kemancı Midori.